0: Çok bu çünkü kini ki çok daha da çeşitli. Kini ki çok daha da çeşitli.
1: Oya, da mulum gibi. Mulum gibi ha. Kiran yini ka mulum gibi.
2: Yimdo mulum gibi ha. Mulum karı gibi, baba şöyle de.
3: Allah da ki ka dostanı tüge.
2: Dostanı ki soğa. Çenir ha.
4: Nişan da mulum karı gibi ha.
5: Yeri valla, ni da sen yana soğuk da var, su tutup
3: çoğuk. Ne ka?
6: Zey bugün değil de.
4: Bu gibi.
6: Suyun yeri gibi soğuk da. Tutucu, tutucu, tutucu, yoyda.
2: Oya,
6: hazi,
2: hazi, hazi, hazi,
4: hazi, hazi, hazi,
2: hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi,
7: hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi,
5: hazi, hazi, hazi, hazi,
7: hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi,
4: hazi, hazi, hazi, hazi, hazi,
2: hazi, hazi, hazi, hazi,
7: hazi,
4: hazi, hazi, hazi, hazi,
7: hazi, hazi,
4: hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi,
7: hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi, hazi,
4: 广大三亚有吗的对给是他四个日本主席张家的这是你说这一把过了这一把哦姐对的俺让你参谋的要不肯这么的让穷的是过的给谁不听不谈过的到乡冲嘴爬着的你们他们过了过了三节你们你把给他等的他给是三亚有吗的哦姐
6: 搞不懂呀，我老弟去的，多，我老弟去的，呀，老大这屋的，让这边老大开始多去的，
5: 他是这边去的，不是，不是，
6: 谢谢你啊，强子，弟俺黄金不的，给我过来，多继续，多继续。
3: 夏天是呀，看这里。呀，大婶，
7: 这边是蝴蝶，还是级别。 爱已级别对了，几个也不重要。
3: 本来就艰难，本来就艰难。